0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcalı'dan FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.

0: Pazar'da sizinle.
1: Bu pazarda sizinle.
2: Huzurlu ve güzel bir sabah olmasını dileyerek mikrofon başında ben Bedriye Halis ve Reci'deki müzisyen arkadaşımız Nikolay Danef adına günaydınlar. Sevgili Bulgaristan Radyosu dinleyicileri, bildiğiniz üzere yüz binlerce insanın hayatına damga vuran soya dönüş veya isim değiştirme süreci birçok kitaba konu oldu. Bu sabah, bu pazarda sizinle programında tam da böyle bir kitabı tanıtarak yazarını ağırlayacağız. 2020 yılında çıkan Benim Adım Gül romanının yazarı Ayşe Şen, kitabın çıktığı sırada radyomuza konuşmuştu. Genç yazarın Marian Karagözov'a verdiği söyleşiyi dikkatinize tekrar sunacağız. Eminim ilginizi çekmeyi başardık. Hadi bir şarkıyla başlayalım ve bizimle kalan

Geçmişe baktığımızda insanların hataları olur. İnsanlar gibi geçmişe baktığımızda devletlerin de, siyasilerin de hataları olur. Maalesef dünya üzerinde pek çok ülke, toplum ve devlet arkasında çok güzel anılar bırakmaz. Utanç duyduğu anıları, zamanları, pişmanlıkları da olur. Özür dilediği zamanlar ya da hata yaptığımız insanların yüzüne bakamayız bazen. Bulgaristan'ın da bunun gibi bir hatası var. Bunu bugün eleştirecek konumda olan bir insan değilim ben. Ama 90'lı yıllarda yanlış politikaların sonucunda orada yaşayan Türk, Pomak, çeşitli etnik kökenli olan insanların adları elinden alınmış. Bazı zamanlarda insanların kendi adlarını söyleyebilmesi, istediği dili konuşabilmesi büyük bir lüks haline gelmiş. Benim adım Gül, tam bu zamanları anlatan bir kitap. İki kültür, dil ve topluluk arasında sıkıştırılan bir kadın hayatı. Benim adım Gül, özgürlük cümlesidir diye paylaşmış Ayşe Şen, 2020 yılında Marian Karagözov'a verdiği söyleşide. Gelin şimdi söyleşinin tamamını dinleyelim.

0: Siz avukatlık yapıyorsunuz. Kitap yazarlığınız nasıl başladı? Sizin için teşvik ve ilham ne oldu?
1: Aslında yazmak avukatlıktan önce başlayan bir şey. Çok küçük yaşlardan beri zaten yazıyordum. Ama hepimiz insanız, hayatımızı bir şekilde para kazanarak geçindirmek zorundayız, para kazanmak zorundayız, bir meslek seçmek zorundayız. Ben avukatlığı seçtim. Şanslı bir insanım ki yaptığım işi çok severek yapıyorum, çok severek avukatlık yapıyorum ama stresli de bir iş. Yani bazen zorluyor da insanların sorunlarını çözmeye çalışmak. Eve döndüğümde çok stresli ve mutsuz olabiliyorum bazen. Ben bu mutsuzlukları ya da kötü zamanları aşabilmek için yazmaya sığınanlardanım. Ben yazdıkça çok rahatlayan bir insanım. Yazarken stres atıyorum. Bütün kötü, olumsuz duygularım akıp gidiyor ve yazarken mutlu olanlardanım. Kötü bir şey yazıyor olsam bile mutlu oluyorum. Bu açıdan aslında avukatlık ve yazarlık yan yana beni çok mutlu ediyor. Birinde stres sahibi oluyorum, öbürüyle stresimi atmış oluyorum. Şanslıyım o yüzden. Ama çok küçük yaşlardan beri zaten yazıyordum. Sadece yazdıklarımı paylaşmıyordum insanlarla.

0: yaşadıklarımızla beslenmek lazım. Avukatlık bu anlamda güzel bir yan iş gibi oluyor yazarlığın yanında.
1: Genç bir yazarsınız ama aynı zamanda ödülleriniz var. Bu konudan biraz bahsedebilir misiniz?
0: Aslında ödüller çok eskiye dayanıyor. Yani öğrencilik yıllarımda da hep öğretmenlerimin isteğiyle yarışmalara katılırdım. Yarışmalardan da boş dönmezdim ama üniversiteden sonra iş hayatına atılmak, hani ben yarışmalardan çok uzun süre uzak kaldım. Daha doğrusu hep yazdım ama yazdıklarımı kimseyle paylaşmadım. Tam da bu sırada çok sevdiğim bir arkadaşım bana bir öykü yarışmasından bahsetti. Konusu Tuna Nehri'ne öykülerdi. Bence bundan daha muazzam, daha güzel bir konu olamaz. Tuna Nehri'ne öyküler, Tuna Nehri'nin geçtiği ülkeleri konu alan bir yarışmaydı. Tuna Nehri zaten benim için bir yerde memleket demek. O yüzden yazmaktan çok keyif aldım. Aynı zamanda da Avrupa Birliği ile Avrupa Birliği'nin sponsorluğunda daha doğrusu yapılmış, düzenlenmiş bir yarışmaydı. Türkiye Kültürler Arası Diyalog Program desteğiyle işte burada Macar Kültür Merkezi, Yunus Emre Enstitüsü, Kalem Ajans gibi pek çok işbirliğiyle düzenlenmiş bir yarışmaydı. Ve dereceye giren 10 öykü kitaplaştırılacaktı. Bu benim için, yani bir antoloji oluşturuldu, bir kitapta yer aldı. 3 dile çevrilerek kitapta yer aldı öyküler. Bu çok güzel bir şey ama daha önemli ödül, daha doğrusu benim ödülüm cesaret kazanmak oldu. Bir roman taslağım vardı zaten, hali hazırda bu basılmış olan kitabın taslağı vardı elimde. Onu herkesle paylaşmaya başladım. Hani bir romanım olsun artık elimde dedim. Demek ki ben yazdıklarımla, yani yazdıklarımı paylaşırsam bir yerlere ulaşabiliyorum. İnsanlar okuyor, insanlar bunu seviyor, beğeniyor. Ve ben hani özgüven sahibi oldum. Evet dedim, ben bir kitap yazarsam, bu kitap yayınlanırsa insanlar bunu sevebilir belki düşüncesi belirdi. O yüzden de benim en büyük ödülüm aslında bu kitabı paylaşacak cesarete sahip olmak oldu. Onun dışında katıldığım öykü yarışmalarından evet derecelerim var. Ümit Kaftancıoğlu yarışması var. Bu bahsettiğim Tuna Nehri'ne öyküler konulu yarışma var. Ama en büyük ödül cesaret oldu.
1: Bulgaristan'da Kırcalı şehrinde doğan bir yazarsınız. Bulgaristan'la bağlantınız hakkında biraz daha konuşabilir misiniz?
0: Bulgaristan benim memleketim, evim, yurdum, hani her şeyim. Ben beni bugün ben yapan, ben 30 yaşıma yaklaşıyorum, 29 yaşındayım. Ömrümün yarısı Türkiye'dir, yarısı Bulgaristan'dır. O açıdan çok kültürlü, çok uluslu bir yapım var en azından. Kırcal'de doğdum, 5 yaşında Türkiye'ye, İzmir'e geldim. Ama bundan 5 yaşından sonra da düzenli aralıklarla devamlı Bulgaristan'a gidip geldim. Hala ailemin büyükleri, etrafımdaki bütün tanıdıklarımın büyükleri Bulgaristan'dadır. Bulgaristan'ın benim içimdeki yeri, hatta bugün beni ben yapan, bugün benim nazlamı sağlayan pek çok şey Bulgaristan'da filizlenmiştir. Bir tohum olarak orada toprağa düşmüştür. Öyle söyleyeyim.
1: Kitabın adı Benim Adım Gül. Ne anlama geliyor?
0: Benim hem Türk vatandaşıyım hem Bulgaristan vatandaşıyım. Bulgaristan da benim ana yurdum. Geçmişe baktığımızda insanların hataları olur. İnsanlar gibi geçmişe baktığımızda devletlerin de, siyasilerin de hataları olur. Maalesef dünya üzerindeki pek çok ülke, pek çok toplum, pek çok devlet arkasında her zaman çok güzel anılar bırakmaz. Utanç duyduğu anıları, zamanları, pişmanlıkları da olur. Özür dilediği zamanlar ya da işte nasıl bir hata yaparız ve o hata yaptığımız insanın yüzüne bakamayız bazen. Bulgaristan'ın da bunun gibi bir hatası var. Bunu bugün eleştirecek konumda olan bir insan değilim ben ama 90'lı yıllarda yanlış politikaların sonucunda insanların, orada yaşayan Türk, Pomak, çeşitli etnik kökende olan insanların adları elinden alınmış. Bunu herkes biliyor zaten. Bu yüzden bazen isminizi söyleyebilmek bir özgürlüktür. Yani günlük hayatta bunun farkına varmayız. Ben derim ki benim adım Ayşe. Herhangi bir yerde, herhangi bir zamanda bunu söyleyebilirim. Siz dersiniz ki benim adım Marian. Bunda hiçbir anormallik yoktur. Bunun bir özgürlük olduğunu fark etmeyiz. Ama bazen, bazı zamanlarda insanların kendi adlarını söyleyebilmesi büyük bir lüks haline gelmiş. İstediğiniz dili konuşabilmek, istediğiniz cümleyi kurabilmek. İşte bunun imkansız olduğu, zor olduğu ya da karşılığında mutlaka bir ceza göreceğiniz zamanlar ceza alacağınız zamanlar olmuş.

0: Benim adım Gül, tam da bu zamanları anlatan bir kitap. İki kültür arasında, iki dil arasında, iki topluluk arasında sıkıştırılan bir kadının hayatı. O yüzden kitabı okuyanlar için daha çok şey anlam ifade edecek ve ben spoiler da vermek istemem ama benim adım Gül, özgürlük cümlesidir. Bir özgürlüğü ifade eder.
1: Yani sanırım bu kitapla kültürler arasında bir sentezin mümkün olduğunu göstermek istiyorsunuz.
0: Benim adım Gül ile hiçbir şekilde bir tarafın hikayesini anlatmıyorum. Ben Türklerin hikayesini anlatmıyorum, ben Bulgarların hikayesini anlatmıyorum. Ben sadece toplumun içerisindeki herhangi bir insanın hikayesini anlatıyorum. Bu kitabı okuyan bir Türk de olsa, bir Bulgar da olsa, bir dünya vatandaşı olsun, yeter ki bir insan olsun, İçerisinde kendinden mutlaka ki bir şeyler bulur. Bu tek bir göçmen kadının hikayesi değil kesinlikle. Bazı yerlerde o şekilde yazılıp çizildi Bulgaristan göçmeni bir kadın hikayesi değil. Gül Bulgaristan topraklarından çıkmıyor. Gül Bulgaristan topraklarında yaşıyor. Zaten Bulgaristan Gül'ün ana vatanı, sevdiği ana yurdu. O yüzden Gül'ü tek bir tarafa bağlamak doğru değil. İki toplumun hikayesi, iki milletin, hatta daha fazla milletin hikayesi ve milliyetçi bir çizgiyle yazılmış bir kitap asla değil. Bugün böyle bir şeyim zaten yok, iddiam zaten yok. Hatta dünya vatandaşlığının konuşulduğu zamanlardan geçiyoruz. Milliyetçilik yapmak çok çok çok yanlış. Geçmişin yanlışını sürdürmek demek hatta. O yüzden tarafsız gözle Gül'ü okumak bence daha iyi.
1: Bulgar okuyuculara vermek istediğiniz mesaj ne?
0: Kitap henüz, yani yeni çıktı zaten. O yüzden farklı dillere çevrilmiş bir kitap değil ama kitabın bir gün Bulgarca'ya çevrilmesini bütün kalbimle isterim. Çok isterim bunu ki Bulgar okuyucuya da ulaşabilsin. Bunun sebebi de şu. Ne kadar dünya ya seslenen, bütün insanlara seslenen bir kitap da olsa aslında kökenine baktığınızda Türk-Bulgar ortak yapımı, işte aynı az önce dediğiniz gibi sentez oluşumlu bir kitap. Bulgar ya özellikle yeni nesil Bulgar okuyucuların, bu yeni jenerasyon okuyucular bir önceki kuşağı bilmez. Yani kitaplar neyi ne kadar anlatır ya da ne kadar objektif anlatır bunu bilemeyiz. 80 kuşağının çok iyi hakim olmadığını düşünüyorum yeni yetişen nesli. Ve bugünü oluşturan da, bugünün insanlarını oluşturan da bu 80'ler aslında. Birazcık daha tarih öğrenmek kesinlikle değil ama o zamanın kokusunu almak ve bugünün insanların, bugünün yetişkinlerinin ne koşullardan geçtiğini görmeleri anlamında bence güzel bir bakış açısı sağlayacaktır Gül onlara. Bu sadece kesinlikle Bulgar toplumu için asla değil. Zaten kitabın girişinde eski Bulgar Cumhurbaşkanı yardımcısı Blaga Dimitrova'nın çok güzel bir yazısı var. Bugünü özetleyen özellikle. Ben iki taraf içinde, daha doğrusu okuyan herkesin kendinden bir şey bulabileceğine inanıyorum.
1: Kitabı yazarken araştırma yaptınız. Bu konuyu biraz açabilir misiniz?
0: Benim adım Gül'ü yazmak benim için çok çok renkli bir yolculuk oldu. Bulgaristan'da doğmuş olsam da Bulgaristan'ı aslında çok iyi tanımadığımı fark ettim. Ben Kırcal doğumluyum. Birkaç kez Sofya'da bulunmak dışında Kırcal'den pek çıkmadım. Ama kitaptaki baş karakter Gül, Razgrad'da doğan ve Tırnova'da okuyan, daha sonraki süreçte Bulgaristan'ın kuzey şehirlerinde bulunan bir insan ve ben buralara hiç gitmedim. Kısaca araştırma yapmak istedim ve yaptığım araştırmalar sonucunda önce Bulgar folk danslarıyla tanıştım. Folklor danslarımızın ne kadar renkli olduğunu fark ettim. O kadar renkli horolar var ki ve horolardaki müzik beni çok etkiledi. Gayda sesi var. Bir kere her folk dansın içerisinde, her geleneksel müziğin içerisinde gayda sesini bulamazsınız ve gayda sesi çok büyüleyici bir ses. Sonra yaptığım araştırmalar esnasında bir şey fark ettim. Bir köyle kesişti yolum. Bulgari köyü diye bir köy, eski, daha doğrusu geleneksel Bulgaristan danslarını halen ayakta tutan köylerden biri ve zaten sanırım bu köylerden de Istranca dağlarında 4-5 tane kalmış. İşte benim bildiklerim Kosti, Kondolovo, Gramatikovo ve Bulgari, bunlardan sadece birkaçı. Bu köyde Nesin nesnelerin yaşadığını öğrendim. Nesneler geleneksel bir ayini, bir dansı halen sürdüren ve ateşin üzerinde yürüyen insanlarmış. Her yıl 3 Haziran'da Aziz Konstantin ve Elena için bir ayin düzenliyorlarmış. Ateşin üzerinde yürüyor insanlar. Gerçekten hani videolarını görmesem, röportajlarını dinlemesem buna inanamam ama genci yaşlısı halen bu işi yapan, bu dansı yürüten az insan var ve çıplak ayakla ateşin üzerinde yürüyor bu insanlar ve ateşin üzerinde yürüdüklerini hissetmediklerini söylüyorlar. Bence çok çok etkilendim ben onların hikayelerinden ve ilerleyen zamanda Bulgaristan'ı kültürel anlamda tanımamı sağlayacak bir geziye çıkmayı çok çok istiyorum. Bu esnada yine araştırırken Bulgaristan Devlet Televizyonu Kadın Vokal Korosu'yla tanıştım. Karşılaştım onların müzikleriyle. 70'li yıllardan bu yana yaptıkları müzikler beni çok etkiledi. Özellikle Kalimanku Denku diye bir şarkıları var. Tüylerim diken diken etti. Yazarken bana epeyce ilham olan şarkılardan biriydi. O yüzden ben Bulgaristan kültürünü daha yakından tanımayı çok istiyorum. Çok çok istiyorum. Kitap sayesinde bu biraz oldu. Daha da fazla, daha da ilerletmek isterim bunu. Çünkü çok renkli bir kültürü var Bulgaristan'ın. İnşallah gelecek zamanda da bunu yapmak istiyorum. Gelip orayı daha detaylı gezmek istiyorum. Isranca dağlarına çıkmak istiyorum en azından.

Pazar'da sizinle programı devam ediyor sevgili dinleyiciler. Benim Adım Gül romanının yazarı Ayşe Şen ile söyleşiyi tekrar dikkatinize sunduk ve şimdi kendisinin izniyle bu kitapta yer alan bir mektubu sizinle paylaşmak istiyoruz.

Sınço, geçtiğimiz yaz eve geldiğim bir akşam vaktinde benim için hazırladığın yemekleri anımsıyorum. Güneş daha batmamıştı ve ben bütün iştahımla senin hazırladığın yemeklerin başına oturduğumda sen yalnızca beni izlemiş, bana oruç tuttuğunu, yemek için biraz daha vaktin olduğunu söylemiştin. Sana bunu neden yaptığını sorduğumda verdiğin cevabı hatırlıyor musun? Kollarını masaya koyup çenenin altında birleştirmiştin. Bütün gün aklıma bir sürü yemek geliyor Naiko. Hele böyle yaz zamanı olunca çok susuyorum ve ne kadar su içersem içeyim katiyen susuzluğum geçmeyecekmiş gibi geliyor. Ama akşam olunca ne oluyor biliyor musun? Bir bardak su ve bir kuru ekmekle doyuyorum. Bu hissi seviyorum demiştin. Bana hayatta kalmak için aslında ne kadar az şeye ihtiyaç duyduğumu gösteriyor. Ben de sana kavuşacağım günleri böyle görmek istiyorum. Hayatta kalmak için ne kadar az şeye ihtiyacım olduğunu biliyorum. Yalnızca sabretmem lazım. 3 gün oldu yanından ayrılalı. Tırnova'ya dönmek istemedim. Senin olmadığın bir şehir fikri yeterince korku verirken bir de anılarınla baş edemeyecekmişim gibi geldi. O yüzden Gabrovo'ya dönmek istedim. Sahip olduğum ailemle kucaklaşmanın bana iyi geleceğini düşünmüştüm. Pek de öyle olmadı Gül. Orada olmak ve hatta Valya'ya sarılmak, sahip olmak istediğim aileye duyduğum özlemi örtmedi. Türkan aklımdan çıkmadı ve ben seninle kavuşuncaya dek en azından akıl sağlığımı koruyabileceğim bir yer aradım. Dün sabah Bulgar'a geldim ve Istranca dağlarının yeşiline koştum. Ağaçların nasıl sevdiğini biliyorum ve yere uzanıp ağaçların kollarına konmuş karları izlemek bile bana senin oruçtan sonra içtiğim bir yudum su gibi bir mutluluk verdi. Otel için kasabaya gitmektense Denko isimli ihtiyar bir adamın evine, bir göz odasına yerleşmeyi seçtim. Denko 73 yaşında. Burada doğmuş büyümüş, hiç evlenmemiş. Köyün bitiminde küçük bir marangoz dükkanı var. Kendisine ağaç ustası diyor. Senin çamurla oynadığın gibi bütün gün türlü türlü ağaç yontuyor. Dükkanının önünde el işlemesi bir beşik var. Görsen çok seversin. Görür görmez senin onu ne kadar çok sevdiğini düşünüp öyle girdim dükkana. Öyle tanıştım Denko ile. Saatlerce sohbet ettik ve sonunda bana evinin bir göz odasını kiralamayı teklif etti. Küçük bir odam var burada. Dün gece odamın penceresine konmuş bir kelebek gördüm. İmkanım olsaydı onu yastığıma koyup öyle uyurdum. Ama uyuyana kadar gözüm hep o kelebekte durdu. Seni daha şimdiden deliler gibi özledim. Biliyor musun Sınço, burada hiç mutsuz insan yok. Burada kimse kimseden zorla bir şey almıyor. Oysa aramızda sadece birkaç saatlik yol var. Seni orada derin bir mutsuzluğun kollarında bıraktığım için kendimi suçluyorum. Bu his içimi kemiren bir fare gibi. Ben korkak biri gibi mi davranıyorum bilmiyorum. Babamı arayıp çalışmak istemediğimi söylediğimde, ortalığın yeterince karışık olduğunu ve tozlu yerlerde çalışıp üstümü kirletmememin kendisini mutlu edeceğini, dilersen beni Sofya'ya alabileceğini söyledi. Sana daha önce de siyasetin nasıl kirli, siyasetçilerin nasıl ikiyüzlü olduğunu söylemiştim değil mi? Onlar kendi elleriyle yarattıkları pisliğin kendi çocuklarına

üzerini kirletmesini istemeyecek kadar kötüler. O yüzden ona babam derken üzülüyorum ve gelecekte bir çocuğum olduğunda onun benden bu şekilde bahsetmesinden korkuyorum. Hayalini kurduğum kalabalık ailenin içerisinde en ufak bir leke olsun istemiyorum Sınço. Kalsaydım buna mani olamayacaktım. O yüzden seninle bu ülkeden ayrılmak için gün sayıyorum. Yanına geldiğim gece hayatımda ilk kez yarına dair hiçbir hayalim yoktu. Bir tek sabah daha göremeyeceğimi sanırken ilk kez seninle uyandığım bir günüm oldu. Bunca kötülüğün içinde benimle uyanabileceğin bir gün olacağını hiç düşünmüş müydün Sınço? Beni sabaha kavuşturan tek şey sendin. Demek ki vazgeçmemek gerekiyormuş. Demek ki en kötü gecenin sonunda da bir sabah varmış. İşte bunları düşünürken dün öğle vakti seninle horo oynadığımız o meydana indim. O gün sırtımızı verdiğimiz bir ağaç vardı hani. İşte ona yaslanıp gözlerimi kapattım. Kokun sanki sen yanımdaymışsın gibi içime doldu. O zaman derin derin nefes aldım ve mutlu bir gül ile Nayden'in nasıl sarıldığını hatırladım. Hatırlıyorsun değil mi o günü? Ben saçlarındaki çiçeklerin rengini bile anımsıyorum. Aslında sana dair unuttuğum tek bir an bile yok. Senin bilmediklerin bile aklımda. Seni pansiyonun önünde gördüğüm ilk anda buna dahil. Elinde bir bavulla sokağın karşısındaydın. Öylece durmuş pansiyona bakıyordun. Ama öyle bir binaya bakar gibi değil. Karşında sevdiğin biri, geleceğin, umutların, hayallerin varmış gibi bakıyordun. O yüzden bana o gece söylediğin, "Ben hayal kurmayı bilmiyorum." deyişine hiç inanmadım Gül. Köyde öğretmenlik yapmayı istemek bir mecburiyet değil, bir hayaldir. Düşlenmiş bir gelecektir. Tıpkı benim düşlediklerim gibi. O gün pansiyona bakarken karşıya geçmek için adım attığında neredeyse bir araba

bir gelecektir. Tıpkı benim düşlediklerim gibi. O gün pansiyona bakarken, karşıya geçmek için adım attığında neredeyse bir arabanın altında kalacaktın. Araba son anda durmasaydı yola atılacaktım. Korkmuştum. Adam sana bağırmıştı ve o zaman da utanmıştın. Bir elin saçına uzanmıştı. Çok güzeldin. Her seferinde birbirimize ne kadar benzemediğimizi söylesen de düş kurarken senin pansiyona bakan halin gibi oluyorum. Başka bir şeyi düşünemiyorum. Gözüm sağımı solumu görmüyor. Bazen bana da bir araba çarpacak oluyor. Korkuyorum. Sonra senin karşında utanıyorum. Ama gül, vazgeçmiyorum. Tıpkı senin vazgeçmediğin gibi. Sen Sınço'yu izlerken nasıl ufalıyorsan, çocuk oluyorsan, ben de Sınço'nun karşısında öyle çocuklaşıyorum. Onunla hayal kurmak bana yaşama arzusu veriyor, anlıyor musun? Bana kalırsa aramızdaki en büyük fark, benim bir şeyleri çok kolay elde etmeme karşılık senin bunca zorlanıyor oluşundur. Bu yüzden bu ülkede yaşamak istemiyorum Sınço. Seninle en az senin kadar zorlanacağım, bütün koşullarımızın eşit olduğu bir ülkede nefes almak istiyorum. Sosyalizmin vaat ettiği ama bu ülkede olmayan eşitliği istiyorum. Aslında sana söylemek istediğim bir şey var ve mektubuma başladığım andan beri bunu yazmak isteyip bir sürü laf kalabalığı yaptım. Seninle konuşmayı şimdiden çok özlediğim için aklıma ne gelirse yazıyorum ve mektup bitecek diye korkuyorum. Çünkü oradan buraya postanın işlemeyeceğini, bana bir mektup yazamayacağını biliyorum. Sesini şimdiden özledim ve senin de beni özlediğini biliyorum. Bu mektubu defalarca okuyacağını adım gibi biliyorum. O yüzden sen de bu mektubun bitmesinden korkuyorsun, tıpkı benim gibi. Belki de neden benim gibi çok konuşan bir adamı sevdiğini düşünüyorsundur. Ama beni sevdiğin için pişman olmadığını da biliyorum. Aşk seçilen bir şey değil Sınço. Ama bana seçme şansı verselerdi ben yine seni seçerdim. Çünkü daha yürünecek çok yolumuz var. Sana her mutsuzluğun bir sonu vardır demiştim. Hatırlıyor musun? Biz bu hayattan payımıza düşen bütün mutsuzluğu daha yolun başındayken tüketiyoruz. Bundan sonrası hep mutluluk olacak. Bunu bilmek beni nasıl mutlu ediyor bilemezsin. Bak, gene aynı şeyi yaptım. Sana söylemek istediğim şeyi hala yazabilmiş değilim. Denko burada doğup büyümüş demiştim. Ona bir şey sordum. Daha önce beraber düşündüğümüz bir şey. Bana dedi ki, sen o ateşin üstünde yürümeyi kolay mı sanıyorsun? Kızdığını duyar gibiyim Sınço. Ama ne olur hemen kızma. Denko, o ateşin üstünde yürüyenler bunu başarmayı kaç kez denemişler, hiç sordun mu? Dedi. Çok istediğin bir şeyi kolayca elde edersen ondan vazgeçmen de kolay olur dedi. Dün gece ben istediğim için bir ateş yaktık Sınço. Ateş sönüp közleri kalana kadar başında bekledim. O ateşe baktıkça hep seni düşündüm. Pansiyonun önünde seni gördüğüm günden, gözlerinin mavi mi yoksa yeşil mi olduğunu seçemediğim geceden, ertesi sabah erkenden pansiyonun önüne gelişimize, ıhlamur çayı almak için beklediğimiz o sıraya kadar her şeyi düşündüm. Ama en çok içinde yaşamak istediğim yanağına kondurulmuş çukuru düşündüm. Karanlık çökünce çıplak ayaklarıma yanarlarsa onlara domuz yağı sürecek bir gül olmadığını anımsattım. Çaresizlik bazen işe yarıyormuş. Bir kez o ateşin üstünde yürümeyi başardım Sınço. Biz çok yakında evleneceğiz. Bunu yazmak bir yana sesli bir şekilde söylüyorum. Söyleyen dilim, bunu işiten kulağım, yazan elim mutlu oluyor. Sen de söyle Sınço. Söylemesi bile mutlu olmana yetecek. Senden tek isteğim, baban dönene dek hiçbir şeye isyan etmemen. Bütün kalbimle, ruhumla yalvarıyorum. Ne olur kimseye karşı çıkma gül. Ne olur yalnızca yaşayacağımız mutlu günleri düşünüp senden ne isteniyorsa onu yap. Baban döner dönmez gelip seni alacağım. O vakte kadar burada ağaç işlemeyi öğreneceğim. Belki bir marangoz ustası, belki de bekçi olurum Berlin'de. Belki Türkiye'nin beşiğini ben yaparım ha? Ne dersin?

musun bana hayal kurduğum için? Kızmasın Cho. Senin için ateşte yürüyebilirim ama hayallerim olmazsa ayakta durmam mümkün değil. Kurduğum bütün hayalleri gerçekleştirebilmek için senden yalnızca hayatta kalmanı istiyorum. Naiko.

0: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
1: Değerli dinleyiciler, bu pazarda sizinle programında şimdi yerli ses sanatçılarımızdan birkaç türkümüz olacak.

Değerli dinleyiciler, güncel haberleri, yorumları, söyleşi ve diğer konuları BNR sitesinde bulabilirsiniz. İnternet sitemizin adresi bnr.bg Türkçe. Bizi ayrıca Facebook'tan Bulgaristan Radyosu Türkçe Yayınlar Bölümü adlı sayfadan da takip edebilirsiniz.

Ne yamanmış gurbet elde hastane. Ne halini soran var, ne de tatlı bir söz dostane. Doktor bulamadı bana ilacı. Artık ne görebilmek var bana, ne duyabilmek, ne sevebilmek. Boş sevgisi her şeyin, boş cilvesi. Gülmek de boş artık, zaten gülemiyorum ki.

Şu ellerin vatanında canıma yetti sıla hasretim. Madem ki değiştiriyorum dünyamı, sal beni doktor. Son defa göreyim sılamı, göreyim de toprağına yüzüm süreyim. Yadellerde değil doktor, sal beni doktor, sal beni sılamda öleyim.

0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcalı'dan FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.

0: çocuklar.
1: Merhaba sevgili çocuklar. Size özel hazırladığımız programa hoş geldiniz. Bugün nasılsınız? Hep birlikte güzel bir saat geçirmeye hazır mısınız? Mikrofon başında ben Bedriye Halis, karşımda ise ses yönetmeni arkadaşımız Denisa Diamandieva var ve her ikimiz de sizlerle masallar, güzel şarkılar ve ilginç bilgiler paylaşmak için hazırız. Radyo başında olduğunuza göre sizler de hazırsınız demek ve hemen bir şarkıyla başlıyoruz o zaman.

0: Bana. Sevgili arkadaşlar, masal kutusundan sizler için seçtiğimiz yine çok güzel masallarımız olacak bugün. Hemen ilk masalımızla, ormandaki evle başlayalım o zaman. Bu masalda yoksul bir oduncunun üç kızını ve bu üç kızın orman yolundaki macerasını dinleyeceksiniz. Ormanda oduncu olarak çalışan babalarına öğle yemeği götürmeye çıkıyor üç kız ve üçü de yollarını kaybettikten sonra buldukları bir kulübeye sığınıyor. Ancak kulübede yaşadıkları, kalplerinde taşıdıkları iyilik, kötülük, bencillik ve sevgiye göre değişiyor. Acaba oduncunun üç kızı kulübede ne tür maceralar yaşadı dersiniz? Hikayenin devamını Özlem Tefikova'dan dinliyoruz.
1: Ormandaki ev. Yoksul bir oduncu, ıssız bir ormanın kıyısındaki küçük bir kulübede karısı ve üç kızıyla birlikte oturuyormuş. Bir sabah yine işine giderken karısına demiş ki, "Bugün öğle yemeğimi büyük kızla ormana gönder. Çünkü öğleye kadar işimi bitiremeyeceğim." Kız yolunu şaşırmasın diye yanıma bir torba darı alıp yollara serpeceğim. Güneş ormanın tepesine kadar yükselince kız bir tas çorbayla yola çıkmış. Fakat ormanlarda, kırlarda uçuşan serçeler, çayır kuşları, ispinozlar, kara tavuklar, kanaryalar darı tanelerini çoktan toplayıp yemiş. Bu yüzden kız yolu bulamamış. Gün batıncaya, gece oluncaya kadar sağ ve esen dolaşıp durmuş. Gecenin karanlıkları içinde ağaçlar uğulduyor, baykuşlar ötüşüyormuş. Kızın içine bir korku girmeye başlamış. O sırada uzakta ağaçların arasında parıldayan bir ışık görmüş. Orada insanlar olsa gerek, bunlar beni gece yanlarında misafir ederler diye düşünmüş. Işığa doğru ilerlemiş. Çok geçmeden bir evin önüne varmış. Pencerelerinde ışık görünüyormuş. Kız kapıyı çalmış. İçeriden boğuk bir ses "Gel!" diye bağırmış. Kız evin karanlık taşlığına girmiş. Odanın kapısını vurmuş. Aynı ses "Girsene içeri!" demiş. Kız kapıyı açtığı zaman saçı sakalı bembeyaz bir adamın masanın başında oturduğunu görmüş. Adam yüzünü iki eliyle kapamış. Ak sakalı masanın üzerinden yere kadar uzanıyormuş. Sobanın yanında üç hayvan uzanmış yatıyormuş. Küçük bir horoz, mini bir tavuk, alaca tüylü bir inek. Kız başından geçenleri yaşlı adama anlatmış. Geceyi geçirmek için ondan bir yer istemiş. Adam hayvanlara seslenmiş. "Güzel tavuk, güzel horoz, alacalı inek. Ne dersiniz buna siz? Hayvanlar hep bir ağızdan. Bizce uygun." demişler. Yaşlı adam kıza dönerek, "Burada her şeyden bol bol var. Haydi ocağa git, bize akşam yemeği pişir." demiş. Kız mutfakta ne aradıysa bulmuş. Güzel bir yemek pişirmiş ama hayvanları hiç düşünmemiş. Doldurduğu tabakları sofraya getirip koymuş.

Ak saçlı adamın yanına oturmuş, karnını tıka basa doyurduktan sonra "O kadar yorgunum ki," demiş, "uzanıp uyuyacağım, yatak nerede?" Hayvanlar seslenmişler, "Onunla yedin içtin, bizleri düşünmedin, geceyi nerede geçirirsen geçir." Bunun üzerine yaşlı adam, "Haydi merdivenden yukarı çık, orada iki yataklı bir oda göreceksin. O yatakları düzelt, beyaz keten çarşaflarını yay. Biraz sonra ben de gelip yatarım," demiş. Kız yukarı çıkmış, yatakları düzeltip çarşaflarını yaydıktan sonra yaşlı adamı beklemeden bunlardan birinin içine girip uzanmış. Bir süre sonra ak saçlı adam gelmiş, elindeki ışığı kızın yüzüne tutmuş, başını sallamış. Kızın derin uykuda olduğunu görünce döşemedeki kapağı açmış, kızı odanın altındaki mahzene indirmiş.

Akşamüstü ortalık kararırken oduncu evine dönmüş. Kendisini bütün gün aç bıraktığı için karısına çıkışmaya başlamış. Kadın, "Benim suçum yok. Kız yemeği alarak çıkıp gitmişti. Herhalde yolunu şaşırmış olacak. Sabahleyin dönüp gelir," demiş. Oduncu güneş doğmadan kalkmış yine. Ormana gidecekmiş bugün de. Öğle yemeğini ortanca kızın getirmesini tembih etmiş. "Yanıma bir torba mercimek alıyorum. Taneleri darınınkinden iridir. Kız bunları daha iyi görür, yolunu şaşırmaz," demiş. Öğle üzeri kız yemeği alıp yola çıkmış. Fakat mercimekler ortada yokmuş. Ormandaki kuşlar bunları da dünkü gibi yiyip bitirivermiş. Kızcağız bütün gün ormanda dolaşıp durmuş. Akşam olunca o da yaşlı adamın evine varmış. İçeri alınmış, yiyecek bir şeyle yatacak bir yer istemiş. Ak saçlı adam yine hayvanlara sormuş. "Güzel tavuk, güzel horoz, alacalı güzel inek, ne dersiniz buna siz?" Hayvanlar aynı yanıtı vermişler. "Bizce uygun." Bundan sonra her şey bir gün önceki gibi olmuş. Kız güzel yemekler pişirmiş, yaşlı adamla birlikte yemiş, içmiş. Fakat hayvanları düşünmemiş. Yatacağı yeri sorunca hayvanlar, "Onunla yedin içtin, bizleri düşünmedin. Geceyi nerede geçirirsen geçir," demişler. Kız uykuya dalınca yaşlı adam gelmiş. Kafasını sallayarak kızı seyretmiş. Onu da mahzene indirmiş.

Üçüncü gün sabah oduncu karısına demiş ki, bugün bana yemeği küçük kızla gönder. Bu çocuk her zaman usludur, söz dinler. Herhalde dosdoğru yoluna gidecek, öbür haylaz kardeşi.

güzel horoz, alacalı güzel inek, ne dersiniz buna siz? Onlar da bir ağızdan, bizce uygun demişler. Bunun üzerine kız, önünde hayvanların yattığı sobaya doğru gitmiş. Tavukla horozun parlak tüylerini okşamış. Alaca ineğin alnını hafif hafif kaşımış. Yaşlı adamın istediği üzerine güzel bir çorba pişirmiş. Tasa koymuş, sofraya getirmiş. Sonra ben karnımı doyururken bu hayvancıklara hiçbir şey yok mu? Dışarıda her şeyden bol bol var. Önce onlara yiyecek getireyim demiş. Dışarı çıkmış, arpa getirerek tavukla horozun önüne serpmiş. İneğe de bir kucak dolusu güzel kokulu saman vermiş. Afiyetle yiyin sevgili hayvanlar. Susadığınız zaman içersiniz diye size serin su da getireyim demiş. Ve bir kova su getirmiş. Tavukla horoz hemen kovanın kıyısına sıçramışlar. Gagalarını suya daldırmışlar. Sonra kafalarını havaya kaldırmışlar. Böylece su içmeye başlamışlar. Alaca inek de bu sudan kana kana içmiş.

Hayvanlar yemlerini yiyince kız yaşlı adamın yanına giderek sofraya oturmuş. Ondan artan yemekleri yemiş. Çok geçmeden tavukla horoz başlarını kanatları arasına sokmaya başlamışlar. Alaca inek de gözlerini kapamış. Bunun üzerine kız artık ben de dinlenmeliyim demiş. Kız merdivenlerden çıkmış, yatağı düzeltmiş, tertemiz örtüler örtmüş. İşi bitince yaşlı adam gelmiş, yataklardan birine yatmış. Ak sakalı ayaklarına kadar uzanıyormuş. Kız ikinci yatağa girmiş, duasını etmiş ve uykuya dalmış. Küçük kız gece yarısına kadar rahat bir uyku uyumuş. Fakat ondan sonra evin içinde bir karışıklık olmuş. Evin köşe bucağından gıcırtılar, çıtırtılar duyuluyormuş. Kapılar kendiliğinden açılıyor, duvarlar yumruklanıyormuş. Tavanın kirişleri yerlerinden fırlayacakmış gibi büyük bir gürültü olmuş. Az sonra daha güçlü bir çatırtı duyulmuş. Bu kez de evin damı çöker gibi olmuş. Sonunda her yanı yine sessizlik kaplamış. Keza hiçbir şey olmamış. Yattığı yerden kımıldanmamış. Yine uykuya dalmış kız.

Sabah ortalık aydınlandıktan sonra uyandığı zaman kız bir de ne görsün, kendisi büyük bir salonun ortasında yatıyor. Kız sanki bir saraydaymış, duvarlarda yeşil ipekten, fon üzerinde altından çiçekler fışkırıyormuş, yatak fil dişindenmiş, üstündeki yorgan kırmızı kadifedenmiş, yanındaki bir sandalyenin üzerinde incilerle işlenmiş bir çift terlik duruyormuş. Kız bunları düşte gördüğünü sanmış. Fakat içeriye çok şık giyinmiş üç uşak girmiş. Ne gibi buyrukları olduğunu sormuşlar. Kız, gidin, şimdi yataktan kalkacağım, yaşlı adama çorba pişireceğim. Güzel tavukla güzel horoza, alacalı güzel ineğe de yem vereceğim demiş. Kız yaşlı adamın kalktığını sanıyormuş. Onun yatağına bakmış, fakat yatakta yaşlı bir adamın yerine yabancı biri yatıyormuş. Dikkatle bakınca bu adamın hem genç hem de güzel olduğunu görmüş. Adam uyanmış, yatakta doğrulmuş ve ben bir prensim demiş. Kötü bir cadı beni ak saçlı, ak sakallı bir yaşlı kılığına sokarak ormanda yaşamaya zorlamıştı. Bir tavuk, bir horoz ve alacalı bir inek kılığında üç uşaktan başka hiç kimse benim yanıma gelemiyordu. Eski

yaşama dönmem için yalnızca insanlara değil hayvanlara da iyilik etmeyi seven temiz yürekli bir kızın yanıma gelmesi gerekiyordu. İşte bu kız sen oldun. Cadının yaptığı tılsım bu gece yarısı senin yardımınla bozuldu. Eski orman kulübesi yeniden sarayıma dönüştü demiş prens. Ve yataktan kalkınca üç uşağını kızın anne babasına göndermiş. Onları düğüne çağırmış. Bu sırada kız ama benim öbür kız kardeşlerim nerede diye sormuş. Prens yanıt vermiş. Onları mahzene kilitledim. Sabahleyin ormana götürülecekler. Kötü huylarını düzeltinceye, zavallı hayvanları aç bırakmayıncaya kadar bir kömürcüye hizmetçilik edecekler demiş.

Arkadaşlar, az önce dinlemiş olduğumuz ormandaki ev masalında neye şahit olduk? İyiliğin ve merhametin ödüllendirildiğini, bencilliğin cezalandırıldığını, hayvanlara ve zayıflara iyi davranmanın ne kadar önemli olduğunu gördük. Yani sevgili çocuklar, iyilik ve merhamet her zaman karşılığını bulur. Buna tüm kalbimle inanıyorum. Sadece kendini düşünenler sonunda kaybeder, değil mi? Masalımızda da bunu gördük zaten. Bir de arkadaşlar, hayvanlara ve insanlara şefkatle yaklaşmak gerçek erdemdir. Bunu asla unutmayalım. Kalbi temiz olan kişi mutlaka ödüllendirilir. O yüzden her zaman kalbimizi temiz tutalım. İyilik yapalım, merhametli olalım, yardım edelim.

çocuklar, ben masalları çok seviyorum, tıpkı sizin gibi. Şimdi size bir şey sormak istiyorum. Hiç ormanın kalbinin attığını duydunuz mu? Ormanın kalbi mi dediğinizi duyar gibiyim. Evet, ormanın kalbi çocuklar. Dikkatlice dinlerseniz yaprakların hışırtısında, kuşların cıvıltısında ve rüzgarın sesinde onun kalp atışını duyabilirsiniz. Çünkü orman sadece ağaçlardan oluşmaz. Orman, kuşların evi, sincapların oyun alanı, kelebeklerin dans sahnesidir. Gözlerinizi kapatın ve kuşları, sincapları, kelebekleri hayal edin. Aynı zamanda orman bizim için kocaman bir nefes kaynağıdır. Ağaçlar bize temiz hava verir, gölge olur, meyve verir. Değil mi? Düşünün bir, eğer orman olmasaydı kuşlar nerede yaşardı? Sincaplar nerede zıplardı? Biz temiz havayı nereden bulurduk? İşte bu yüzden orman bizim dostumuzdur. Dostumuzu koruruz değil mi? Çöp at

0: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
1: Sevgili çocuklar, size özel hazırladığımız program devam ediyor ve sıradaki masalımız yine ormanda geçecek. Hangi masal mı? Parmak Çocuk masalı. Cesur ama boyu kısa olan Parmak Çocuk hikayesini anlatan masalın birçok versiyonu vardır. Charles Perrault'un anlattığı Parmak Çocuk hikayesini Özlem Tefikova'dan dinliyoruz.
2: Ülkenin birinde fakir bir oduncu yaşıyormuş. Oduncu öyle fakirmiş ki 7 çocuğunu güçlükle geçindiriyormuş. Bir gün hepsi ormana odun toplamaya gitmişler. Babası, "Anneniz ve ben odun keseceğiz. Sakın buradan uzaklaşmayın. Sonra kaybolursunuz," demiş. Kardeşlerin en küçüğü olan Parmak Çocuk yollara ekmek kırıntıları serpmeye karar vermiş. Kaybolursak kırıntıları izleyip yolu buluruz diye düşünmüş. Bir süre sonra oyuna dalan çocuklar ormandan uzaklaşıp yollarını kaybetmişler. Parmak Çocuk, "Merak etmeyin," demiş kardeşlerine, "ben yolu bulurum." Ve başlamış ekmek kırıntılarını aramaya. Oysa kuşlar kırıntıların hepsini yemişler. Bu arada hava kararmış. Zavallıcıklar korkudan tir tir titremeye başlamışlar. Derken uzaklarda bir ışık fark etmişler ve birlikte ışığa doğru yürümüşler. İyice yaklaşınca bunun kocaman bir ev olduğunu görmüşler. Kapıyı çalmışlar. Az sonra kapıda beliren yaşlı kadına, "Geceyi burada geçirebilir miyiz?" diye sormuş Parmak Çocuk. Yaşlı kadın çocukları içeri davet etmiş. Karınlarını doyurduktan sonra da onları yatırmış. Yatak o kadar büyükmüş ki 7 kardeşin 7'si de sığmış. Çok yorgun oldukları için hemen derin bir uykuya dalmışlar. Ama Parmak Çocuk'un gözünü uyku tutmuyormuş. Gece yarısı aşağıdan bazı gürültülerin geldiğini duyunca neler olduğunu merak etmiş. Bir de ne görsün?

Parmak çocuk hemen kardeşlerini uyandırmış. Camdan atlayıp ormanda koşmaya başlamışlar. Biraz sonra çocukların kaçtığını anlayan dev, sihirli çizmelerini ayağına geçirdiği gibi düşmüş peşlerine. Ama çok geçmeden yorulup bir ağacın dibine uzanmış ve başlamış horul horul uyumaya. Bunu gören parmak çocuk usulca yaklaşarak derin uykudaki devin çizmelerini çıkarmış. Sonra da onları kendi ayağına geçirmiş ve başlamış koşmaya. Çizmeleri sihirli olduğu için çok hızlı koşabiliyormuş. Böylece çok geçmeden evlerinin yolunu bulmuş. Kardeşleri evin yolunu tutarken o da uçarak vadileri aşmış, köylerden geçmiş ve sonunda kralın sarayına ulaşmış.

Zaman geçirmeden kralın huzuruna çıkan parmak çocuk sihirli çizmeleri krala armağan etmiş. Bunlar benden çok sizin işinize yarar demiş. Oh, ne kadar da düşüncelisin demiş kral şaşkınlıkla. Parmak çocuğun bu davranışı onu öyle mutlu etmiş ki karşılığında o da bir torba dolusu altın armağan etmiş.

Sevgili arkadaşlar, az önce dinlediğimiz parmak çocuk masalından kendimize çıkarabileceğimiz ders sizce nedir? Neyi gördük arkadaşlar? Fiziksel küçüklüğün önemli olmadığını, akıl ve cesaretin insanı başarıya ulaştırdığını gördük. Yani kendine güvenen, cesur olan ve yılmayan kişi mutlaka bir yol bulur ve tüm zorlukların üstesinden gelir.

Böylece programımızın sonuna geldik. Sevgili çocuklar, bugün sizler için masal gibi bir gün olmasını diliyorum. Gülücükler peri tozu, oyunlar macera. Siz de bu güzel masalın kahramanları olun. Çok güzel bir gün geçirin. Bir dahaki buluşmamıza kadar sağlıkla, sevgiyle, gülümsemeyle kalın.

0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcalı'dan FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.
2: Haftayı uğurlarken
0: Haftayı uğurlarken
3: İyi akşamlar sevgili Bulgaristan Radyosu dinleyicileri. Haftayı uğurlarken programına hoş geldiniz. Teknik yapımda arkadaşımız Vili Galabov, mikrofonlar başında ben Şevke Çakır. Eski haftayı uğurlarken yeni haftaya merhaba demek için huzurunuzdayız. Değerli dinleyiciler, iki önemli konuyla huzurunuzda olacağız. 112 acil çağrı hattı 17 yıldır Bulgaristan vatandaşlarına hizmet veriyor.

Anaokul öğrencileri bile 112 acil çağrı numarasını arayarak hayat kurtarabildiğini biliyor muydunuz? 11 Şubat 2009 yılında Avrupa Komisyonu, Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Birliği Konseyi ortak olarak Avrupa 112 Acil Çağrı Günü ilan etti. Peki 112 acil çağrı hattı sizi ne zaman ve nelerden kurtarabilir? Bu röportajımızı Bedri Halis sunacak. Ardından radyomuzu konuşacağız. Benere 90 yaşında oldu. Peki bir zamanlar Bulgaristan Radyosu'nun Afrika bölümü olduğunu biliyor muydunuz? Bizler eski meslektaşımız Diana Çakırova'ya mikrofonumuzu uzatacağız ve Bulgaristan Radyosu'nun Afrika bölümleri günlerini de anlatacağız hep beraber. Güzel bir Kadir İlyas türküsüyle başlıyoruz ve "Tek aşkım" diyoruz.

Değerli dinleyiciler, 11 Şubat günü 2009 yılında Avrupa Komisyonu, Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Birliği Konseyi'nin ortak deklarasyonu ile Avrupa 112 acil çağrı günü ilan edildi. Amaç, 112 hakkında farkındalığın oluşturulması, Avrupa Birliği vatandaşlarının hangi durumlarda 112 acil çağrı hattını arayacakları ve olağanüstü hallerde ne yapacaklarına dair bilgilendirilmesidir. 112 acil çağrı hattı Bulgaristan topraklarında günün 24 saati aralıksız olarak çalışır ve ülkenin her köşesinden cep telefonlarının kapsam dışı oldukları yerlerden bile aranabilir. Peki 112 telefon numarası ne zaman aranır? 112 telefon numarası durum, itfaiye, polis, acil yardım ve sivil savunma gibi acil tepki dairelerinin acilen müdahale etmesini ve olay yerinin ekip tarafından ziyaret edilmesini gerektirdiği zaman aranır. 112'ye ihbar nasıl verilir? 112 operatörü ile bağlantı kurduğumuzda mutlaka hangi yerleşim yerinden aradığımızı bildirmemiz gerekir. Eğer yerleşim yeri dışında bulunuyorsak, coğrafi konumumuz konusunda yönlendirici olabilecek yol, mevki, nehir ve dağ gibi yer ve doğal oluşumların isimlerini bildirmekte fayda var. Arama yapmamızın sebebini kısaca tanımlamak, tıbbi müdahale gerektiren bir olayın mı yoksa sel ya da yangın türünden bir doğal afetin mi söz konusu olduğunu belirtmek gerekir. Operatörün sorduğu soruları dikkatle dinleyip

kısa ve net cevaplar vermek çok önemlidir. Gerekirse acil yardım, polis, itfaiye vesaire ilgili servisle bağlantı kurulmasını beklemek lazım. Aramanın 1 ile 3 dakika arasında sürdüğü ve bu kısacık süre içinde olay hakkında en doğru bilgiyi vermemiz gerektiğini bilmeliyiz.

0: Değerli dinleyiciler, 112 Ulusal Sistemi Müdürlüğü Müdürü Maria Velinova radyomuza konuşurken 112 telefon numarasına yapılan aramaların büyük bir bölümünün acil tepki daireleriyle alakasız olup hattı gereksiz yere meşgul ettiklerini öne sürdü. Asılsız ihbarlara gelince sayısında düşüş izlendiğini belirten Velinova, çoğunun okulda, sözde bomba ihbarı olduğunu belirtirken, sistemin artık ihbarı veren kişinin bulunduğu yeri birkaç metre yarı çapında tespit edebilecek teknik imkanlarla donatıldığını öne sürdü. Asılsız ihbarlarla mücadele edilmesi için geçen yılda kurulan ve idari ceza işlemlerini yürüten yeni bölüm tarafından büyük sayıda para yaptırımı kararı çıkarıldı. Ulusal 112 sistemi kapsamında çalışan ve Sofya, Varna, Ruse, Burgaz, Kırcali ve Montana olmak üzere 6 şehirde bulunan merkezlerin coğrafi konumu ülkenin bütün 28 ilini kapsayacak şekilde belirlenmiştir. Sistemin işleyişi ise hiçbir zaman meşgul çalmayacak şekilde tasarlandı. Arama anında ilgili merkezde nöbetçi olan tüm operatörler meşgul olursa arama otomatik olarak diğer merkezlere aktarılır. İhbarın ilgili daire başkanlığına yönlendirilmesi işlemi 1 ve 1,5 dakika arasında sürer. Operatör olayın ne olduğu ve nerede cereyan ettiğini tespit etmek üzere arayan kişiye sorular sormaya devam etse bile aldığı bilgiyi elektronik yoldan ilgililere anında aktarır.
1: Имаме обаждания от деца, които съответно са сами вкъщи, търсят социален контакт.
0: Evde yalnız kalan çocuklardan, ruh hastası kişilerden, demanslı yaşlılardan gelen aramalar var. Bu ihbarı öncelikli olarak görmüyoruz. Yine de arayanlara mümkün olduğu kadar faydalı olmaya, kendilerini yaşadıkları sorunun çözülmesi için müracaat edecekleri yere yönlendirmeye çalışıyoruz, dedi Velinova. 112 Ulusal Sistemi 2021 yılından bu yana yeni bir işlevsellik kullanmaktadır. Yeni akıllı telefon işletim sistemlerinin sunduğu hizmet sayesinde konum tespit dakikliği 4000 kat pekiştirilmiş durumdadır. Bu sayede akıllı telefondan 112'ye yapılan arama durumunda telefon konum hizmetini kendiliğinden aktif hale getirerek konum bilgisini gönderiyor.
1: Точността на локализацията на открито място е до 5 метра.
0: Konum tespit dakikliği açık havada kişinin 5 metre, kapalı mekanlarda ise 50 metre civarıdır. Aranan yerin seviyesi, yüksekliği, gösterme opsiyonu da olduğu için bina içinde arayanların bulundukları katı öğrenebiliyoruz, dedi. İşitme veya konuşma bozukluğu bulunan vatandaşlara yönelik olarak geliştirilen hizmete ise mobil aplikasyon üzerinden ulaşmak mümkündür. 2018 yılından itibaren sisteme trafik kazası durumunda büyük önem taşıyan e-call hizmeti dahil edildi. 2018'den sonra üretilen araçlarda kaza anında otomatikman devreye giren bu hizmet ayrıca elle de aktif hale getirilebilmektedir. Kendiliğinden 112'ye arama yapılacak aracın kaza yaptığı bilgisi verilir. Aracın GPS koordinasyonları gösterilir. Aracın plakası ve kullanılan akaryakıt türü gibi acil tepki dairelerinin harekete geçirilmesi açısından önem taşıyan tüm bilgiler ilgili 112 merkezine kaza anında ulaşmış olur.

112 acil arama hattına geçen yılda 53 binden çok aile için şiddet ihbarı da verildi sevgili dinleyiciler. Olayların yarısından olan

Ay yerine acil tıbbi yardım ekibinin de gönderilmesi gerekti. İçişleri Bakanlığı Akademisi'nde aile içi şiddetten koruma eğitimi veren Blagorodna Makeva radyomuza konuşurken geçen yılda çıkarılan koruma emirlerinin sayısının 5252 olmak üzere 2023 yılına göre arttığını kaydederek 1600 kadar koruma emrinin çocuklar hakkında verildiğini belirtti. Makeva, tekerrür eden aile içi şiddet ihbarı sayısının ve polis ekibi dışında acil tıbbi yardım ekibinin de gönderilmesini gerektiren ihbar sayısının arttığının daha da endişe verici olduğuna dikkat çekti.

112 Hızlı Kahramanlar eğitim programı kapsamında verilen eğitimle yaşı 6 ile 11 arasında değişen anaokul ve okul öğrencilerine insült, inme belirtilerini tanımlamaları öğretiliyor. Programa 70 belediye katıldı. Şimdiye kadar toplam 35 bin öğrencinin eğitim aldığı ve 4500 öğretmenin çalıştığı programa Velikoturnuva'da katıldı.

0: an değil, çocuklar tarafından da bilinmesi son derece önemli. Çocuklara ücretsiz olarak verilen bu eğitim sırasında yakınlarında birden konuşma bozukluğu olduğunda, yüzlerindeki tebessüm eğrildiğinde, iki kolunu aynı şekilde kaldıramamaları veya biri kesilmiş gibi düştüğü gibi hallerde nasıl hareket edecekleri öğretilecek. 112 Hızlı Kahramanlar Vakfı yöneticisi Elite Voceva, BNR muhabiri Zdravka Maslenkova'ya konuşurken şunları anlattı.
1: Децата ще ги научим на това как да разпознават основните симптоми на инсулт, как да ги отделят от ежедневните ситуации.
0: Çocuklara inmenin başlıca belirtilerini tanımayı, bunları günlük durumlardan ayırt etmeyi, yakınlarına nasıl yardım etmeyi öğreteceğiz dedi. Veliko Tırnovo Hastanesi nöroloji uzmanları tarafından da desteklenen program hakkında Doktor Angel Angelov şöyle konuştu.
2: Тази инициатива е много добра, защото много често и родители, и деца, и възрастни са заедно или пък.
0: Son derece yerinde olan bir inisiyatif olduğunu düşünüyorum. Çünkü çocuklar sık sık büyük anneleri ve babalarının yanında bırakılıyor. Bu tür olaylar yaşanır. İnme olan kişi konuşamaz veya ağız köşesi değişirse veya kolunu hareket ettiremez veya baş dönmesi olursa çocukların 112'yi aramaları veya ebeveynlerini aramalarında çok büyük fayda var diyen nöroloji uzmanı, malülüğe en büyük derecede yol açan hastalıklardan biri olan inmeye zamanında müdahale edildiğinde sonuçların olmaması şansının %90 olduğuna dikkat çekti.

Sevgili dinleyiciler, Bulgaristan Ulusal Radyosu'nun 1936 yılında kısa dalga üzerinden başlayan yurtdışı yayınlarının tarihi dinleyicilerimiz için ilginç ve neredeyse bilinmeyen bilgilerle doludur. Bu bilgileri sizlere günümüz Bulgaristan Radyosu programlarının dil ve konu zenginliğine katkı sağlayan kişilerle yaptığımız görüşmelerle ulaştırmaya çalışıyoruz.

0: konuşuyoruz. Diana Çakırova hayatının yaklaşık 20 yılını 1990 yılına kadar varlığını sürdüren Afrika redaksiyonuna adamış kişilerden biridir. İngilizce ve Fransızca dillerinde Afrika ülkelerinden dinleyicilere Bulgaristan'ın ekonomik ve sosyal süreçleri, kültürü ve gelenekleriyle ilgili bilgiler aktardı. Redaksiyonda 1970 yılında işe başlayan Diana Çakırova, çalışmalarının yalnızca bununla sınırlı kalmadığını hatırladı ve şunları belirtti.
1: Tuka ugrijvahme dosta predstavitelji na Afrika po toga vreme Bulgari.
0: Redaksiyonumuz o dönemde ülkemizde bulunan birçok Afrikalı ile iletişim halindeydi. Aralarında Güney Afrika'da o zamanlar yasa dışı kabul edilen Afrika Ulusal Kongresi Partisi'nin temsilcileri de vardı. Yaklaşık 100 kişiydiler. Kendi koroları vardı, bayramlarını birlikte kutlardık. Bunun dışında Bulgaristan Komünist Partisi BKP'nin kongrelerine Afrika ülkelerinin sözde ilerici liderleri ya da yakınları da katılırdı. Ve biz onlarla röportajlar yapıyorduk. Afrika ile ilgili tüm haberleri, sosyalist ülkelerle ilişkilerini, başarılarını vesaire takip ediyorduk. Afrika ülkelerine yönelik yayınlarımızda iki haber bülteni ve sosyalist Bulgaristan'daki yaşamın farklı yönlerini sunan programlar yer alıyordu. Yorumlar editörler tarafından hazırlanırdı. Afrika redaksiyonu ekibinin görevi ise yorumları tercüme etmek ve stüdyoda okumaktı. Programın önemli bir kısmı kara kıtada kurulan Bulgaristan Dostları kulüplerine adanmıştı. Kulüp üyeleri son derece aktifti ve edebiyat okumaları, Bulgar gelenekleri, yaşam tarzı, kültürü ve mutfağına adanmış akşam yemekleri de dahil olmak üzere çeşitli etkinlikler düzenliyorlardı. Gençlik yıllarında birçok akşamını radyoya adadığını ifade eden Diana, redaksiyondaki çalışma rutinini şöyle anlattı. Saat 17 gibi radyoya geliyorduk, haber ve yorumları tercüme ettikten sonra programı kaydetmek için stüdyoya giriyorduk. Ardından saat 22.00 gibi ise ikinci haber bülteninin kaydı yapılırdı dedi. Radyodaki sorumlulukları arasında oldukça aktif olan dinleyicilerle yazışmaların takibi de vardı. Eski meslektaşımız yüzünde gülümsemeyle şunları hatırladı. Dalgaları yakalayıp bize mektup gönderen amatörler vardı ve biz onlara cevap yazıyorduk. Onlar futbol topu istiyorlardı. Biz onlara elimizde olan Todor Živković'un ciltlerini gönderiyorduk. Güzel yıllardı. Eğlenceler, spor aktiviteleri, ekibimiz için dağ yürüyüşleri düzenleniyordu. Çocuklarımız için de yaz ve kış kamplarına katılma gibi pek çok fırsat vardı. O döneme has her türlü avantajlara sahiptik, dedi. Geçen yüzyılın 70'li yılların ortalarında Diana Çakırova, eşinin Bulgaristan Büyükelçiliği'nde kültür ataşesi olarak atandığı Nijerya'ya gitme fırsatı buldu. Belirli bir süre başkent Lagos'ta yaşadılar ve o zamanki Bulgaristan'ın Nijerya Büyükelçisi'nin sekreteri oldu. Lagos'ta bizim Varna'daki festival ve kongre merkezinin 3 kat büyük kopyası olan ve o zaman Bulgar ve Amerikan yatırımlarıyla yeni inşa edilen ulusal tiyatroda düzenlenen sanat ve kültür festivaline katılma şansını buldum. Yetkililerin festivali her yıl düzenlemesi bekleniyordu. Ancak başarısız oldular. Röportajlar yaptım ve Sofya'daki redaksiyonumuza gönderdim. Afrika ülkeleriyle aktif iletişim sağlamak güzel bir şeydi. Ancak ne yazık ki bundan geriye bir şey kalmadı diye sözlerini tamamladı Diana Çakırova.

Değerli dinleyiciler, güncel haberleri, yorumları, söyleşi ve diğer konuları BNR sitesinde bulabilirsiniz. İnternet sitemizin adresi bnr.bg Türkçe. Bizi ayrıca Facebook'tan Bulgaristan Radyosu Türkçe Yayınlar Bölümü adlı sayfadan da takip edebilirsiniz.

Sevgili Bulgaristan Radyosu dinleyicileri, Haftayı Uğurlarken programının sonuna geldik. Teknik yapımda arkadaşımız Vili Galabov, mikrofonlar başında ben Şevke Çakır. Hayırlı, huzurlu, mutlu akşamlar diliyoruz. Yarınlarımız daha güzel, daha mutlu, daha neşeli olsun efendim. Hoşça kalın.